0: yerini dilin için Kıran'dan FM.
1: Kıran'dan FM. Penuhi cita rasa anda.